0: Ay.
1: Nasıl aradın kuruyu ve?
0: O kendimin ırtın.
1: Nasıl çocuğumuz kuruyu ve?
0: O kendimin ırtın.
1: Ağır çıdın kuruyu ve?
0: O kendimin ırtın.